Bir Supermarket Radio təqdim edir. Rio de Janeiro, a wonder city.

Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.

hansı güler, benzedinse leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Hansı güler,